en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54.
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

dediğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
3: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
4: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
5: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
0: Reklam.
6: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
7: Bölgenin en iyisi.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 13 Ağustos 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince hiç vakit kaybetmiyoruz. Hürriyet.com.tr ile başlayarak diğer haber portalları ve ajanslardan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya başlıyoruz. Sıcak bir gelişme. Enflasyonla mücadelede önemli bir adım atıldı. Motorine kademeli ÖTV deniliyor. Bu karar Ağustos sonuna kadar 0 TL olarak uygulanacak ve daha sonraki aylarda kademeli bir artış olacak ÖTV tutarında. Bugün itibariyle motorinin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için 0 TL olarak uygulanacak. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira arttırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak Eylül ayında 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira ve Aralık'ta 12 lira alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 13 lira 90 06 kuruş olarak uygulanacak ve Eşel mobil uygulaması önceki seviyeye çıkarılacak deniliyor değerli dinleyenler. Sıcak bir gelişme, tekrar hatırlatalım. Dün programımızda hatırlatmıştık. Motorine gelecek zam ertelenmişti ve dün enflasyonla mücadele kapsamında özel tüketim vergisi yani ÖTV kararı, Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla motorinde ÖTV düzenlemesi ve Eşel mobil uygulamasında değişikliğe gidildi. Ağustos ayının kalan kısmı için ÖTV alınmayacak. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılacak ÖTV. ÖTV'nin Eylül ayında 3 lira, Ekim ayında 6 lira, Kasım'da 9 lira ve Aralık'ta 12 lira olarak alınacağı belirtilmiş değerli dinleyenler.

Evet, programımıza başladık. Sıcak gelişmelerle başladık. Enflasyonla mücadelede önemli bir adım atıldı. Motorine kademeli ÖTV deniliyor. Ağustos sonuna kadar 0 TL olarak ÖTV kararı alındı. Daha sonraki aylarda da 3'er TL arttırılarak yıl sonuna kadar kademeli olarak ÖTV yansıtılacak değerli dinleyenler. İsrail Gazze'yi işgal ediyor. Abbas'tan Mekke ittifakı mesajı. Netanyahu kaos istiyor, İsrail'in provokasyonlarına karşıyız. Haber başlıkları: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la ortak basın toplantısında bir araya geldi. İsrail'in Gazze işgaline tepki gösterdi Erdoğan. İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci yerleri yakımlar ve tahliyeler nedeniyle 3800 Filistinli yerlerinden edildi. 100'e yakın Filistinli kardeşimiz katledildi. Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti. Sıcak bir gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk açıklama, geç kalınmış bir karar açıklaması var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve Silivri cezaevinde bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum sözleriyle CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP sözcüsü Sarı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İmamoğlu'nun CHP'den istifa etmesinin geç kalınmış bir karar olduğunu belirterek şaşırtıcı olmadığını ifade etmiş değerli dinleyenler.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programımızda değerli dinleyenler. Dün gece Türkiye'nin birçok kentinden izlenen Perseid meteor yağmuru bu yılda yurdun birçok şehrinden gözlemlendi. Bursa'nın Karacabey ilçesinde 25 binden fazla gökyüzü meraklısı Cemre Vakfı'nın katkısıyla bu yıl 6.sı düzenlenen Perseid meteor yağmurunu gözlem etkinliğinde meteor yağmurunu izledi. Nevşehir'de de gökyüzü meraklıları Perseid meteor yağmuru gözlem etkinliğinde bir araya geldi. Yozgat'ta da Akdağ Madeni ilçesinde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu manzarası görenleri büyüledi deniliyor. Tabii Akdeniz bölgesinin bir kısmında gökyüzünün bulutlanmasından dolayı bazı vatandaşlar da Perseid yağmurunu göremedi. Birkaç meteor dışında değerli dinleyenler. İstanbul'da Bahçeli Evler'de kentsel dönüşüme giren 6 katlı binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Olay sırasında Bitişik'teki apartmanın bazı dairelerinin duvarları yıkıldı. Apartman tedbir amacıyla tahliye edildi. O görüntülere yer verilmiş değerli dinleyenler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada yasada öngörülen hukuki sürecin ancak terör örgütünün silahlarını teslim ettiğinin devlet kurumlarınca tespit ve teyit edilmesinin ardından başlayacağını vurguladı. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi hayat bulmuştur ifadelerini kullanmış. Bahçeli'nin açıklamaları var. Detaylara yer verilmiş haberin içeriğinde değerli dinleyenler.

0: Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

Pakistanlı yetkililer İran'la Amerika'nın yeni bir geçici ateşkes anlaşması üzerinde anlaştığını duyurdu. Anlaşmanın taraflara kalıcı bir ateşkes için zaman kazandırmayı amaçladığı ifade edildi. Amerika Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden Amerika'nın tam kontrol sahibi olduğunu öne sürdü. Bu kontrolü sürdüreceklerini belirtti. Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Orta Doğu'nun kabadayısı İran artık yok ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Galatasaray'dan ayrılan Mario Icardi'nin yeni takımı belli oldu deniliyor. Nilda'nın katili yakalandı denilmiş. İstanbul Şişli'deki vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı. Mezarlıkta şoka eden karşılaşma hemen polisi aradı deniliyor. Beşiktaşlılar Sırp golcüyle anlaştı denilmiş. Beşiktaş duyurdu. Vlahović Kartal oldu deniliyor. Sırp golcü için bir açıklama yayımlanmış Beşiktaş tarafından. Siyah beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada kulübümüze transferi konusunda oyuncuyla görüşmelere başlanmıştır ifadelerine yer verilmiş. Profesyonel futbolcu Dusan Vlahović'in transferi konusunda görüşmelere başlandığı belirtilmiş Beşiktaş tarafından değerli dinleyenler. Altında kritik veri, sonrası gaza bastı, gram fiyatı 6800 TL sınırını aştı deniliyor. TFF Fenerbahçe'nin talebini reddetti. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak Gençler Birliği müsabakasının ertelenme talebinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildiğini açıklamış. Başvuru nedenlerini de açıklamış. Çetin, zorlu bir program bizleri bekliyor. Olimpik Lyon maçlarımız var. Sturm Graz maçını deplasmanda oynadık ve takım İstanbul'da. Federasyona Gençler Birliği maçının ertelenmesi yönünde başvuru yaptık. Bunun nedeni Gençler Birliği maçından kaynaklı değil. Gençler Birliği de deplasman maçı ve 2 gün sonrasında Lyon müsabakasını oynayacağız. Süreçler çok sıkışık. Takımın yenilenmesi, medikal olarak oyuncuların toparlanması, taktiksel olarak hazırlıklar için çok sıkıştırılmış bir süredir ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi, Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Bu yıl ikincisi düzenlenen Çankaya Uzay Filmleri Festivali 14 Ağustos'tan 23 Ağustos'a kadar Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda Çankayalılarla buluşacak deniliyor. Resmi gazetede yayımlandı. Motorin'de ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi denilmiş. Oğuz Çetin açıkladığı Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Sarı Lacivertli Kulübün resmi televizyon kanalında konuştu. Çetin, 33 yaşındaki Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun transferine de vurgu yapmış. Lukaku'nun Fenerbahçe ile anlaştığını belirterek Lukaku'nun Fenerbahçe'ye gelmek için büyük fedakarlık yaptığını dile getirmiş değerli dinleyenler. Efendim dün Yalova'da bir F-16 uçağı eğitim sırasında düştü. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığı belirtiliyor. Pilotun atlayarak kurtulduğu da açıklanmış ve detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 il valisiyle Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi konulu güvenlik toplantısına katıldı deniliyor. Terörsüz Türkiye sürecinde ortaya konulan çerçevenin açık olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacaktır dedi. Bakan Çiftçi, Türkiye yüzyılının huzurun, kardeşliğin ve milli dayanışmanın yüzyılı haline getirileceğini belirterek, toplantının terörsüz Türkiye hedefine, milletin huzuruna ve ülkenin geleceğine hayırlar getirmesi temennisinde bulunmuş değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz sizlere birinci sayfa programımızda değerli dinleyenler. Az sonra gazetelerimizin manşetlerine de göz atacağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çerçeve yasaya ilişkin yaptığı açıklamada kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, kurumlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istihmar alanına dönüşmesine kati surette müsaade edilmemesi gerekmektedir ifadelerini kullanmış. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrı yaptığı yeni partinin üyelik sisteminin açıldığını söyleyen Özel, "Gelin söz ve karar sahibi olun" ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin yeni transferinden ilk açıklama deniliyor. Belçikalı forvet İstanbul'a geldi. Süper Lig ekibi Fenerbahçe, İtalya 1. Futbol Ligi Serie A kulübü Napoli forması giyen 33 yaşındaki Belçikalı forvet Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı. Belçikalı forveti taşıyan uçak dün akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Sarı lacivertler Napoli forması giyen 33 yaşındaki forvet oyuncusu Lukaku'yla 1+1 yıllık anlaşmaya vardı deniliyor.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.

0: bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte
0: iyi denk
1: şunu bir de
0: geldi.
1: iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
0: Evet. Muhteşem bir
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

Haber başlıklarına göz atacağız. Çorum Futbol Kulübü kaptanı gönderdi, Rangers'tan transfer yaptı deniliyor. Amerika'da askeri helikopter düştü, 2 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Bahçeli Evler'de zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan zincirleme kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı deniliyor. Resmi gazetede yayınlanan karara göre motorin türü, akaryakıt ürünlerinde uygulanan ÖTV tutarları 13 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere kademeli olarak yeniden belirlendi. Bu kararla tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amaçlanıyor denilmiş. İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması, şartlar kabul edilene kadar açılmayacak. İran'dan Hürmüz Boğazı ile ilgili bir açıklama geldi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şartlarımız kabul edilene kadar Boğaz yeniden açılmayacaktır ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. Denize kanalizasyon hattı döküldüğü gerekçesiyle İSKİ'ye 8 milyon lira ceza deniliyor. Emekli olup çalışanlar için emsal karar, yıllık izin hesabı değişti denilmiş. Aile Bakanlığından sosyal medyadaki bazı paylaşımlara suç duyurusu deniliyor. Ukrayna açıkladı, Rusya'ya ait 3 geminin vurulduğu belirtilmiş. Fransa'nın kuzeyinde orman yangını, 1200 kişi bölgeden tahliye edildi deniliyor. AFAD Elazığ merkezde dün akşam saat 20.40'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 8.8 kilometre olarak belirtilmiş. Adana Ceyhan Nehri'nde suya giren iki çocuk kayboldu. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Çanakkale Valiliği'nden orman yangını alarmı denilmiş. Meteorolojiden hafta sonu alarmı, Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa ettiğini duyurdu, haber başlıklarıydı.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021, 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Nova'da AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
6: 212-56-56 0543-746-3754.

Evet, birinci sayfaya gazetelerimizle devam edeceğiz. Bakalım gazetelerimizin manşetlerinde hangi haberler yer alıyor? Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nin logosunun yanında "Haydi Beşiktaş, sıra sende" denilmiş, spor sayfasına da taşınmış. Beşiktaş bu akşam ikinci maçında Hradec Kralove'yi konuk edecek. Müsabaka saat 20'de başlayacak. İlk maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı değerli dinleyenler. Türkiye Gazetesi'nin logosunun hemen altına bakıyoruz. Talisca Banka gibi Fenerbahçe'ye 4.3 milyon avro deniliyor. Yaz aylarının kabusu ter yorgunluğu uzaklaştırıyor denilmiş. Yazılım geriledi, sağlık zirvede deniliyor. YKS'de tercihler değişti denilmiş. Hemen Türkiye Gazetesi'nin manşetine baktığımızda manşette bir özel haber, bir de kayyum haberi yer alıyor. Demokratikleşmede yeni adım, ikinci paket kayyum için denilmiş. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanları yerine artık kayyum atanmayacak. Yeni başkanı belediye meclisi seçebilecek deniliyor. Reformlar peş peşe denilmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Anayasa Mahkemesi kararlarına vurgu yapılmış. Netanyahu başarılı olamayacak. Filistin lideri Mahmut Abbas'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu kaostan nemalanıyor ancak başarılı olamayacak" ifadelerini kullanmış. Suriye ordusu tuzağı bozdu. Suriye'de entegre olma hazırlanan PYD, YPG örgüt için saldırıya uğradı deniliyor. İsrail tarım arazilerini zehirliyor. Ahbap'ın kasasından altın yerine ilaç çıktı denilmiş. Kahire'de Mekke daveti, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik ziyaret deniliyor. CHP'den istifa etti, yeni partiye destek istedi. Ekrem İmamoğlu haberi yer alıyor Türkiye Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Gazetelerimize devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberinde önce meclise barış gelmeli deniliyor. İktidara çerçeve yasaya evet oyu veren muhalefeti duymazlıktan geliyor denilmiş. Cumhur evet diyemedi denilmiş. Muhalefet partileri yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasaya itirazları olmasına karşın barış gerekçesiyle evet oyu verdiklerini belirtti. Buna karşın meclisin çalıştığı son bir ayda Cumhur İttifakı milletvekilleri muhalefetin yurttaşın çok sayıda sorununu çözecek önergelerini yine reddetti deniliyor. Yaraya merhem olmadılar denilmiş. Emekli maaşları en az bir asgari ücrete çıkarılmalı. 6.284 sayılı yasaya ilişkin davalara barolarda dahil olabilmeli. Şehit yakınları ve gazilerin sorunları araştırılmalı. Seçim güvenliği sorgulanmalı. Barınma krizinin çözümleri belirlenmeli. Madenlerin zeytinliklere etkisi araştırılmalı. Sarp Sağkal'ın haberi 4. sayfaya taşınmış değerli dinleyenler. Yine İçişleri Bakanlığı ETŞ ve El-Kaide üyelerini sarı listeden çıkardı. Teröristlere af erken başladı deniliyor. Hemen bu haberin altında Mekke Ortak Savunma Anlaşması Menderes dönemindeki Bağdat Paktı'na benzetildi. Tehlikeli denklem deniliyor. Canın değeri yok denilmiş. Mahkeme 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren 3 kişi için 4 kamu kurumunun hizmet kusuru nedeniyle anne için 250 bin TL, kardeş için 150 bin TL, 9 aylık bebek için 10 bin TL tazminat belirledi. Belediye ve bakanlık istinafa başvurdu deniliyor. Ateşkes bilmecesi denilmiş, emekçiye göz göre göre haksızlık deniliyor. ASM'lerde bina güvenliği sorunu denilmiş. Tekstil projesinden kırmızı et çıktı haber başlıklarıydı Cumhuriyet Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Detayları aktaralım sizlere. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Bilecik hariç Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde güneyli kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneyde o kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor denilmiş. Kuvvetli rüzgar uyarısı ve kuvvetli yağış uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. 13 Ağustos 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın son iş gününde 14 Ağustos Cuma sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Profesör Doktor Fatih Yılmaz liderliğinde sürdürülebilir tarım, teknoloji, sağlık ve üretimle bölgede önemli çalışmalar yürütüyor, geleceğe yatırım yapıyor. Tokat İl Özel İdaresi ekipleri Pazar, Yeşilyurt, Sulusaray, Artova ve Almus ilçelerinde yol, sulama, kanal temizliği, içme suyu ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çerçeve yasayla terörün kökünden tasfiye edilmesinin hayati olduğunu, hukuki ve idari süreçlerin hızla hayata geçirilmesini, terörsüz Türkiye hedefinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Gökyüzü meraklıları Türkiye'nin kırsal bölgelerinde Perseid meteor yağmurunu şehir ışıklarından uzak alanlarda izledi. Binlerce vatandaş bu görsel şöleni büyük ilgiyle takip ederek geceden sabaha kadar izlendi. Ankara merkezli 17 ilde 120, 3 adreste Kuriş örgütüne operasyon yapıldı. 49 şüpheli için gözaltı kararı çıktı, 30 kişi yakalandı. Silah, döviz ele geçirildi. Yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla soruşturma sürüyor. Ankara'da NATO zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in uydurduğu sahte suikast ihbarıyla ikram aracına gizlenerek tahliye edildi. İsrail, diplomatik süreçleri baltalamak ve müzakereleri sekteye uğratmak istedi. İnegöl'de polislerin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Ölçe, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanarak 450 bin lira para cezası aldı. Sürücü alkollü ve ehliyetsiz araç kullanıyordu. Motosiklet 60 gün trafikten men edildi. Spor. Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı 2-1 yenerek 51. UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Golü Kvaratskhelia ve Desire Doué attı, Madio Aston Villa'nın sayısını kaydetti. Galatasaray, 10 numara pozisyonu için Lokomotiv Moskova'nın genç yıldızı Alexey Batrakov'un transferini 25 milyon euro bonserviste tamamlamak istiyor. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jadon Oosterwolde sakatlık sonrası sosyal medyada geleceğini açıkladı. 2028 yılına kadar kulüpte kalacak, toplamda 112 maç oynadı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 78 kuruştan, gram altınsa 6769 lira 92 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve az bulutlu. Yağışsız bir havayla birlikte en yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken en yüksek sıcaklık 26 derece olarak tahmin ediliyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Mutlunay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Yıldız Tilbe ile yaptık. Bir Seni Tanırım radyonuzdaydı. Vatana, millete de işte tüm diliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ve bir Yıldız Tilbe şarkısıyla daha devam edeceğiz. Bu sefer Aleyna Tilki'den Yalnız Çiçek. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
3: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 8464 ve 0356 502 5025. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe,

Taburama radyonuzdaydı. Herkesin zaman zaman böyle şeyler başına gelebiliyor. Biraz boyla alakalı herhalde. Yani boy kısaysa taburama geldi olayı daha kısa sürede oluyor. Hani şey deniyoruz da benim boyum kısa, burama çabuk geliyor, üzmeyin. Ay ay ay. Benim biraz daha geç geliyor. Daha bir dolması gerekiyor. Karma ve Serdar Ortaç radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız. El alemde ne patronlar var dedirtecek bir haber. Ve işte ağzı besiyor. Bütün patronlarımızın örnek alması gereken bir haber. Patrondan çalışanlarına unutulmayacak jest denmiş efendim. 47 kişiye lüks otomobil hediye etti. İşte bu. İşte bu ya, işte bu. Yeşil sahalarda görmek istediğimiz patron modeli bu. Hindistan'ın Kerala eyaletinde faaliyet gösteren bir şirket kuruluşunun 30. yılını çalışanlarına otomobil dağıtarak kutladı. Nasıl kazanıyorsa şirket. Şirket uzun süredir bünyesinde çalışan ve başarılarıyla öne çıkan 47 personele, o aralarında Range Rover var. Ana bildiğin şey lüks arabalar var yani. Bulunan otomobiller hediye etti. Araçlar Kerala'nın Kozhikode kentinde düzenlenen 30. yıl etkinliğinde sahiplerine teslim edildi. Peki hani aralarından seçilen 47 çalışana mı, yoksa toplam 47 çalşan var da hepsine mi bu hediye edildi? Çünkü öbürü çok, bir de çok ayıp olur yani. Düşün, beraber çalışıyorsun. Tamam, işler farklı olabilir şirkette ama aynı şirkettesin, çalışıyorsun. Yani sen de terak atıyorsun, o da terak atıyor. Ona lüks bir otomobil hediye ediyorlar. Sen aslansın. Sen kaplansın. Sen şirket hepimizin. Dağıtılan 47 otomobilin toplam değerinin yaklaşık 200 milyon rupi, yani yaklaşık 100 milyon TL olduğu açıklandı. Şirket yönetimi hediyelerin çalışanların yıllar boyunca gösterdiği emeğe ve şirketin büyümesine yaptıkları katkıya karşılık verildiğini belirtti. Vallahi helal olsun. Audi Q8 var. Range Rover var. Sonra şeyler var ve daha böyle sıradan, hani onlar herhalde şey, beyaz yaka mavi yaka. Orada da mı ayrım yaptınız? Sanki böyle olabilir yani. Otomobiller çalışanların, evet bak, şirketteki görev süreleri ve katkıları dikkate alınarak dağıtıldı. O zaman ben şunu söyleyeyim. Yani bizde olsa mesela

diye etmişti. Böyle insanın şimdi burnuna da böyle farklı farklı kokular gelmiyor değil. İkide bir böyle iyi arabalar hediye ediyorsun. Bu paranın kaynağı ne? Kardan, kardan. Ha, yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor bu şirkette. İşte bak, bu hoş bir şey değil bence. 1996 yılında kurulan şirket başta gayrimenkul ve perakende olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan şirket 30. yıl etkinliğinde önümüzdeki yıllara ilişkin büyüme planını da açıkladı. Ama abi bak, ayrım yapıyorsunuz yani, 10 bin kişi çalışıyor. Aralarından bu seçmeci olan, daha çok hani yönetime yakın olan, az önce bahsettiğimiz gibi hani kendini iyi parlatabilen tiplere veriyorsunuz yani. Şirket yönetimi otomobil dağıtımını yalnızca yıl dönümü hediyesi olarak değil, şirketin bugünkü büyüklüğe ulaşmasında pay sahibi olan çalışanlara yönelik bir teşekkür olarak değerlendirmiş. Şirket 2030 yılına kadar yeni yatırımlarla faaliyetleri daha da genişletmeyi planlıyor. Diyor mesela her yıl her çalışan şey farklı farklı çalışma grubu olanlara hediye verecek olsa, hani yani 10 bin kişi arkadaş, 10 bin kişiye de biz araba vereceğiz ama aynı anda vermemiz mümkün değil. Öyle yıllara bölüyoruz. İşte her yıl böyle belli bir gruba. Yine o Range Rover falan alanlar 4-5 yıl sonra tekrar listeye girerler bak. Hani araba abi, model de düştü. Çok da çalışıyorum ben ya. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Valla örnek alınası bir durum yani, ne olursa olsun. Darısı bütün şirketlere, yani sadece hani şey, kendimizi düşünmüyor, bütün dünyadaki bütün şirketlere yani. Ne kadar güzel, arabalı marabalı yani. Yarım elma, gönül elma baktığın zaman.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: İşlem başı.
4: Reklam. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde 2 katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
5: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Efendim bakınız, tüm sürücülere araçlardaki bu eşyayı acil çıkarın çağrısı yapıldı denmiş. Artık yaz dönemindeyiz. Arabalar bir hayli sıcak. Yani tamam, biz oturduğumuzda klimayı açıyoruz, camları açıyoruz. Oh, serinliyoruz ama biz oturana kadar olan bölümde. Hele ki bir de güneş altında kaldıysa. Ama güneş altında kaldıysa da o ilk oturduğunda o direksiyona falan. O çok kötü bir şey o ya. O yüzden o güneşliği falan mutlaka serin yani. Gerçi hani hepimiz seriyoruz ama bazen unutuyorsun, bazen acilen iniyorsun arabadan falan. Güneşe hesap etmiyorsun ya da ondan sonra böyle kapıyı bir açıyorsun, zaten böyle diye bir sıcak hava geliyor üzerine ya. O an anlıyorsun, ben hata yaptım. Efendim bu eşyayı acil çıkarın çağrısı yapıldı denmiş. Biz önce şunu hatırlatalım yalnız. Bu eşyalara geçmeden önce efendim özel, yani hiçbir zaman, o kesin bir şey, hiçbir zaman bunu yapmayın. Ama özellikle bu havalarda hiç yapmayın. Çocuğu arabada bırakmayın efendim. Çok kısa süreli de olacak olsa. Aman dikkat. Bu zaten aileler biliyor bunu. Zaman zaman duyuyoruz ama üzülüyoruz içine, yazık ki. İş ölümlere kadar gidebiliyor sıcak çarpmasından dolayı. Ne olursa olsun çocuğu zaten arabada bırakmayın. Bakalım neler efendim araçtan acil çıkarın çağrısı yapılmış. Etkisini artıran sıcak hava dalgası. Evet, bu yaz böyle yaşıyoruz. Hava sıcaklıklarını 30 derecenin üzerine çıkarırken demiş, tamam. Yorumlarda bulunuyor. İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı, bakınız Avrupa zaten bu sene şaşırdı. Böyle sıcak görmedi onlar. Hani biz biraz daha böyle bağışıklığımız var sıcağa karşı. Sıcak iklimdeyiz sonuçta, ne olursa olsun. Hani Akdeniz iklimi falan filan. Ama Avrupa pek alışık olmadığı için lan diyor, ne oldu? Benim İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı turuncu uyarı yayınladığı bu kritik dönemde uzmanlar park halindeki araçlarda unutulan günlük eşyaların büyük tehlikeler doğurabileceği konusunda bütün sürücüleri uyardı. Yapılan araştırmalar güneş altında bırakılan bir aracın kabin içi sıcaklığının, bakın, ilk 30 dakika içinde ivme kazandığını ve dışarısı 22 dereceyken bile 1 saat içinde 47 dereceye kadar çıkabildiğini gösteriyor. İşte evet, güneş altında kaldığı zaman dedi ki, kapıyı bir açıyorsun şöyle bir, içeriden böyle sıcak hava patlarcasına yüzüne geliyor. O fena bir şey o. Rekor sıcaklıkların beklendiği önümüzdeki günlerde ise araç içi adeta bir fırına dönüşerek araçta bırakılan maddeleri birer bombaya dönüştürebilir denmiş. Bakın, ilaçlar çok büyük risk. İlk akla gelen şeydi, muhtemelen sizler de onu düşündünüz. Hani powerbank falan da, şimdi ona da geçeceğiz. Ama bu çok enteresan. İlaçlar çok büyük risk diyor. İlk bunu yazmışlar. Sıcak hava dalgasında araçta asla bırakılmaması gereken maddelerin başında günlük kullanılan ve hayati önem taşıyan ilaçlar geliyor. Sağlık uzmanları 25 derecenin üzerinde yapısı bozulan ilaçların araçlarda bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor denmiş. Aşırı sıcaklıkta kimyasal etkinliğini hızla kaybeden insülin kan şekerini dengeleme özelliğini yitirirken, ısı nedeniyle etken maddesi bozulan adrenalin oto enjektörleri ise şiddetli alerjik reaksiyonlarda işlevsiz kalıyor diyor bak. Ve basınçlı tüplerdeki inhalatörler, yani fısfıslar, sıcak nedeniyle sızıntı yapma ve patlama riski taşırken, anjina tedavisinde kullanılan nitrogliserin tabletleri yüksek ısıda buharlaşarak etkisini tamamen kaybediyor. Yani bu muhtemelen çoğumuzun aklına bile gelmemiştir. İlaçları arabadan almak falan. Yani genelde ilaç bırakmayız arabada ama hani böyle günlük kullandıklarımız falan varsa aman dikkat. Bak, şurup ve süspansiyon gibi sıvı ilaçlar da yüksek sıcaklıkta faz ayrışmasına uğrayarak yapısını yitiriyor. Bu nedenle uzmanlar seyahat esnasında bu tür ilaçların araç içinde unutulmaması ve mutlaka yalıtımlı soğutma çantalarında taşınması gerektiğini vurguluyor demiş. Tabii bu eşyaları da sakın bırakmayın deniyor. Onlar bizim bildiklerimiz, günlük yaşamda sıkça kullandığımız işte telefondur, powerbank'tir, araç içi kamera mesela. Günümüzde hani pek çok araçta var, olması da artık yaşanan bir dünya trafikte zırvalık olunca doğal olarak insanlar bunu kayıt altına almak istiyor. Araç içi kamerayı da araçta bırakmayın diyorlar indikten sonra. E-sigara, ya e-sigarayı normalde de yanınızda tutmayın bence. Bak, elbette hani hiç içmeyin tavsiyemiz bu yönde, temennimiz bu yönde, ama bu elektronik sigaraları ise hepten içmeyin. Ve pil gibi elektronik ürünler yüksek ısıda sızıntı yapıp patlama riski taşırken, bak, deodorant mesela, saç spreyi, güneş kremi ve asitli içecekler artan basınçta patlayabiliyor.
Yani kısacası araçta bir şey bırakmamamız gerekiyor. Hani araca ait olanlar dışında bez falan, ıslak mendil falan, o da bir süre sonra kurur zaten, o da ayrı bir şey de. Böyle elektronik cihazların hiçbirini, ilaçlar milaçlar ne varsa hiçbirini araçlarda bırakmamamız gerekiyor bu sıcak havalarda ve özellikle dediğimiz gibi bu çocukları asla. Bak hani böyle dur iki dakika ineceğim, ATM'ye gideceğim falan filan diyorsun ya mesela. Hayır, hiç fark etmez, aman en önemlisi de onlar.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Hile de radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bakalım neler var neler yok. Lüksün bedeli göründüğünden daha ağır denmiş. Ha, sosyal medyada statü yarışı, evet böyle bir şey var. Bizi asıl bozan bu zaten, bak sosyal medya değil. Sosyal medyada sürekli böyle birileriyle yarış halinde olmaya çalışma gayreti. Ya arkadaş, herkes zengin olacak diye bir şey yok. Keşke olsa. Tabii herkes zengin olsa bu sefer zenginliğin bir anlamı kalmayacak ama tabii ki niye olmasın, herkes olsa. Şimdi olamadığına göre, herkes zengin olamadığına göre bazıları evet lüks bir hayat yaşıyor. Tabii ki keşke biz de yaşayabilsek ama o lüks hayat karşısında ben niye onunla yarışayım ki? Hani kulvarlar bir defa farklı zaten yani. Ben onunla yarışa girersem batarım. İki güne iflas bayrağını çekerim. Niye zorlayayım kendimi? Yani niye hayatımı kendi nasıl derler şartlarım içerisinde güzel bir şekilde yaşamak varken niye böyle birilerine hırs yapıp bu güzelliği de bozmaya çalışayım? Bak, gerekirse borca giriyorlar demiş. Sosyal medyada her geçen gün daha fazla dikkat çeken lüks yaşam paylaşımları ve son olarak milyonluk saatlerin üzerinde ney? Havyar yenilen videolar. Bu bir defa milyonluk saatlerin üzerinde havyar yeme. Bu bir defa zaten sonradan görmeliktir ki. Bir dakika, çok merak ettim. Ben hiç denk gelmedi. Saat üzerinde havyar desek ne çıkacak, çok merak ediyorum. Evet, saat bayağı şey, lüks bir saat, doğru. Bakalım bir dakika açılacak mı? Bir video denk geldi, tamam. Ha gayret. Bayağı lüks saat. Evet, o lüks saatin üzerine havyar koyuyor. Bunu oradan yiyor. Da niye? Evet, oradan bak saatle beraber. Oğlum o saat zaten pis lan. Bak, saatin üzerine havyarı koydu. Hani saat ama lüks olacak. Mesela benim kolumdaki saat olmaz. Yani camı kırılır. Çünkü zaten ben öyle bir şey yapmam. Bu hediye çünkü. Yani ben hediye edilmiş. Bildiğin bak, havyarı koyuyorlar. Geliyor böyle şey, kaşıkla maşıkla değil yani. Kaşıkla saatin üzerine havyarı koyuyor. Öteki bildiğin yalıyor efendim onu. Ki bu saatler bakteri anlamında tehlikeli olan ürünler zaten. Çünkü sürekli kolumuzda, hani kolumuz terliyor. Sürekli oraya buraya, açık hava her yere bizle beraber giriyor. Tuvalete bizde geliyor. Sen kalkıp bir de ona havyar koyuyorsun. Bu zaten böyle bir moda sonradan görmektir. Bunun hakiki zenginler bunu yapmaz. Bak, hiç yapmışlığım yok. Hani atadan zengin olup gelmiş olanlar böyle bir şey yapmaz. Oğlum, bu nasıl bir saçma modadır ya? Bir de şimdi bu biri bunu yapıyor. Herkese ben de yapayım. Bunu sosyal medyada paylaşacak. Lan ne oluyor öyle paylaşınca? Hani ödül mü veriyorlar? Vay arkadaş, sen de iyi zenginmişsin be falan diye mesela. Statüme atlıyorsun. Efendim, beğeni uğruna sergilenen bu içeriklerin bireyler ve toplum üzerindeki etkilerine bakmışlar. Psikoterapist ve aile danışmanı Haydar Alper Eser. Sosyal medyanın başarı algısını değiştirdiğini, gençlerde yetersizlik hissi ve özenti duygusunu beslediğini söyledi. Eser'e göre dijital dünyada statü arayışı zamanla sahte başarı anlayışına dönüşüyor ve bireyleri sağlıksız bir rekabetin içine çekiyor, diyor. Evet, saat üzerinde havyar yemek gibi. Lüks saatin üzerinde havyar yemekle başlayan gösteriş akımı sadece sosyal medyanın yeni trendi değil. Psikoterapist ve aile danışmanı Haydar Alper Eser'e göre bu içerikler gençleri borçlanmaya, özentiye, toksik rekabete ve sahte statü peşinde koşmaya sürüklüyor. Peki ekranlarda izlediğimiz lüks gösterileri toplumda nasıl bir iz bırakıyor demiş. Vallahi arkadaş, bunu çok samimi söylüyorum. Ben de herhangi bir iz bırakmıyor. Mesela bu olay, şöyle söyleyeyim. Hani o kaliteli marka saatim olsa dahi yapacağım bir şey değil. Saate yazık. Ya da görüyoruz evet mesela borca girenler. Özellikle şu telefon konularında. Arkadaş adam asgari ücretle çalışıyor. Ya da yakın bir maaş alıyor diyelim. Ama her mesela kullanmış olduğu böyle bir model telefon var, marka daha doğrusu. Onun her çıkan yeni modelini alıyor. Ve mutlaka o masada oluyor. Diyoruz ki arkadaş hani nasıl alıyorsun sen bunu? Kredi çekiyorum diyor. Normal kredi çekiyor. Çünkü hani teknoloji ürünlerinde kredi sayısı belli. Onu ödemeye bütçe yok. Sonra bunu ödüyor. Faiziyle beraber. Tabii ödeme borç bitene kadar bu arada firma yeni bir model daha üretiyor, telefon modeli. Genelde 2 yılda bir çıkartırlar biliyorsunuz. Yani ortalaması 2 yılda birdir. Sonra 2 yıl sonra o krediyi bitiriyor. Bir kere daha kredi çekiyor. Yani bu gerizekalı sistem sürekli devam ediyor. Sırf o masada olacak statü olarak gösteriyor. Abi statü diyorsun mesela hani giyim kuşamı, tabii ki insanların giyim kuşamına önem göstermesi çok güzel bir şey. Kendine değer verdiğini gösterir ama hani onda da bütçe önemli. Hani ben kalkıp bütçemi aşan türde bir markaya niye yöneleyim? Çünkü bu sefer ona yöneldiğin zaman pek çok mecburi olan ihtiyacını ertelemen gerekiyor. Ya da iptal etmen gerekiyor. Hayır, önce mecburi olan, gerekli olan ihtiyaçlarına yönel. Ondan sonra bütçene göre o lükse kaçarsın. Değil efendim. Mesela kıyafetlerde de bakıyoruz hep öyle. Aldığım aş böyle böyle hayat sürüyor yani. Sırf kendini tatmin, yani nasıl derler, hani dediğim gibi insanın kendine özen göstermesi tabii ki güzel bir şey. O ayrı. Tabii ki hani en lüksü almak isteriz. En kaliteli telefonu almak isteriz. Benimki biraz öyle. Vardı aldık. ama bunları alalım derken de bu kadar böyle borca girmek. Sırf aman efendim işte masaya koyalım insanlar görsün. Klasik şey vardır ya, böyle arabanın anahtarını da masaya koymak atılır böyle. Yani iyi bir marka arabaysa o anahtarı masa üzerine durur. O bir kuraldır yani. Toplumda nasıl iz bırakıyor denmiş. Kendi varoluşumuz yetmiyor deniyor. Alper Eser sosyal medyada lüks yaşamın sürekli sergilenmesinin toplumun tüketim alışkanlıklarını etkilemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şöyle bakın özel...
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalama çalışmaları sürüyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Yangına müdahale sırasında bir arazözün devrilmesi sonucu 2 orman personeli yaralandı. Yaralılara ilk müdahalenin yapılması için bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
4: Spor.
3: Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Glasgow Rangers forması giyen fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
1: Haber. www.radyosinerji.com Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Pekala. Efendim ülkenin %97'sinin şikayet ettiği eylem yasaklandı denmiş. Darısı bizim başımıza. Şimdi az çok anlayacaksınız. Bizde de mesela böyle bir araştırma yapsalar en az %97 çıkar. Fransa'da istenmeyen pazarlama aramaları yasaklandı. Tüketici hakları grubu bu kararı bir zafer olarak nitelendirirken iş dünyası ve FAS'tan gelen tepkiler idari yük ve iş kaybı endişelerini dile getirdi. FAS'tan niye tepki geliyor Fransa? Abi niye iş kaybı, yani bu işi yapanlar işsiz kalacak diye mi? Bak tabii ki işin o tarafı var ama arkadaş bezdiriyorsunuz ya. Bezdiriyorsunuz yani, özellikle şu 850'li hatlar. Zaten onlar üzerinden çalışanları ben üzülüyorum. Ben açmıyorum çünkü oradan gelenleri. Hep söylüyorum mesela yeri geldi. Sadece bir tane çalıştığım banka bu 850'li bir hat kullanıyor. O da sürekli gümbürtüye gidiyor. Açmıyorum çünkü. Hep pazarlama, hep pazarlama yani. Ve tabii ki bunların yarısından fazlası bizde. Fransa'da bilmiyorum ama bizde mesela bunların yarısından fazlası dolandırıcılık zaten. İnternet taahhüt süresinin sonuna geliyorsunuz. E abi daha geçen ay yaptık, geliyorsunuz işte yani 11 ay dediğin nedir ki? Hemen biter o. Bizde öyle yani, anında dolandırma. Hal böyle olunca tabii ki kurunun yanında yaş da yanıyor. O yüzden o belki hakikaten bize iyi bir şey sunmak isteyenler de arada kaynayıp gidiyor yani. Fransa sürekli arayarak pazarlama yapan çağrı merkezlerine yasak getiren yeni bir düzenlemeye imza attı. Yeni düzenlemeye göre bankalar, satıcılar istedikleri gibi arayamayacak. Fransız bir tüketici grubu bu adımı satış sektörü açısından küçük bir devrim olarak nitelendirdi. Yasa bazı istisnalar dışında tüm sektörlerdeki işletmeler için yürürlüğe girdi. Aramaların yalnızca kişinin hali hazırda taraf olduğu bir sözleşmeyle ilgili olmaları ya da şirketin pazarlama amaçlı iletişim kurmak için önceden izin almış olması durumunda yapılmasına izin verecek. Bir de şöyle bir şey var mesela, bizim hani KVKK falan diyoruz ya, o bizde hikaye biliyorsunuz. Yani herkes KVKK'ya uyduğunu söylüyor ama bizim bilgiler maşallah havada uçuşuyor. Hepsi var. Bir de mesela şöyle bir şey oluyor. Mesaj geliyor, bakınız. Hiç alışveriş yapmadığınız bir firma, bir mağaza, ne bileyim herhangi bir şey. Hatta şu an bile bir sürü vardır yani. Zaten açıyorsunuz SMS'ler, hepsi zaten reklam amaçlı artık. Yani SMS'leri bu şekilde kullanıyoruz. Şöyle bir şey var mesela. Benim bilgilerimi vermişler. Nedir? Satın alma yolu satılıyor. Bizim bilgiler satılıyor biliyorsunuz yani. Siz de çok rahat ulaşabilirsiniz. Bu hatta SMS şeyleri falan var. Programları falan var mesela. Alıp oradan abone oluyorsunuz. Öyle bir şey var. Bir tuşla bir sürü insana aynı anda SMS gönderiyorsunuz. Ama bana sormuyorlar mesela senin buna rızan var mıdır diye. Çünkü sormazlar. Şimdi mesela böyle bir şey satın alıyor bir firma, A firması diyelim. Bana SMS geliyor. Ondan sonra altta da klasik şey işte mesaj listesinden çıkmak için şunu yazın falan filan. Arkadaş niye bunlarla ben uğraşıyorum? Önce mesela benim sana izin vermem gerekmiyor mu senin bana mesaj gönderebilmen için? Önce bunun olması gerekiyor. Hayır, hep ben uğraşacağım yani. En son ya E-Devlet'e gireceksin, oradan değiştireceksin. Ya efendim oraya geri mesaj göndereceksin. Böyle saçma sapan iş yani. Tüketici hakları savunuculuğu grubu yaptığı açıklamada huzur ve sükunetin bir hak olduğunu ne kadar az vurgulasak az diyor. Tüketicileri istenmeyen taleplere maruz bırakmaya son vermenin zamanı gelmişti dedi. Grubun başkanı Steven'ın bu tespit tüketim talepleriyle dolup taşan çevrim içi ortam ve sokaklar için de geçerlidir diye ekledi. Steven'in grubun uzun süredir evinde ya da özel yaşamında bulunan bir kişinin potansiyel müşteri olduğu yönündeki otomatik varsayımın sona erdirilmesini savunduğunu söyledi denmiş. Şimdi bak evet, az önce mesela FAS'tan falan tepki gelmiş. Hani arkadaş bak, bu işi yapan insanlar var, hani telefon başında çalışan, onları ne yapacaksınız, işsiz kalacak diye. Ama işte bunlar hep bu gereksiz aramaların sonrasında meydana gelen şeyler. Mesela bir bankada da görüyoruz bunları, arıyor. İşte size özel bir kredi fırsatımız var diyor mesela. Diyorsun ki düşünmüyorum, teşekkür ederim. Ondan sonra direkt şey, kötü günler olabilir, paraya her an ihtiyacımız olabilir. Yani sanıyorsun beni benden daha çok düşünüyor. Arkadaş düşünmüyorum diyorum yani. Ama düşünmüyorsunuz ama bakın, bu faiz oranı veya işte ne bileyim
İşte şey faiz yok diyor mesela. İşte nedir ek hesap falan. Ben istemiyorum ek hesap. İste. Ya istemiyorum. İsteyin isteyin. Hal böyle olunca bu sefer hani tabii ki ona da bir şey diyemiyorsun. Emir kulu. Çünkü neden? Oradan ne kadar onay alabilirse öyle diyelim artık. O da para kazanacak yani. Böyle o zaman da üzülüyorsun bir taraftan buna. Ama arkadaş hani bir şeyde ne der? Hani bir şeye hayır dendiğinde de bence üstüne gidilmemeli. Bir türlü biz bunların önüne geçemiyoruz yani efendim maalesef. Bak Fransa ne güzel yapmış. Darısı tüm dünyanın ve bizim de başımıza.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Play Store'dan indirdikten sonra
6: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler. Evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
5: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
7: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
6: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
7: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
6: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
5: 300
6: diye.
5: 300 lira.
6: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
5: KDV'si, vergisi.
6: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
5: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
7: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
5: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
6: Çok güzel
5: oluyor.
6: Evet, onu ben
5: çünkü
6: de
5: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım, cep imzanı doğrulama kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
6: geldi.
5: Mesajım geldi. Onayla.
6: Harika.
7: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
6: Şimdi yükleniyor.
7: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
5: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
6: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
5: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
6: bir dakika sürmedi.
5: Bir dakika sürmedi. Şansa
6: işte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.

de radyonuzdaydı. Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve şimdi Hande Yener radyonuzda. Beni sev.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor, bizden söylemesi.
2: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın Dünyaya Sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz hem Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, internetten aldığı çantayı görünce hemen polise koştu demiş. Niye? Yanlış sipariş. Değil. Satış zinciri beklenmedik yere uzandı diyor. Çin'in Şangay kentinde. Tasarımcı çantası evinden kaybolan bir kadın bir yıl sonra aynı çantayı internet üzerinden satın aldı. Çantanın seri numarasıyla orijinal faturadaki seri numarayı karşılaştıran kadın numaraların aynı olması üzerine soluğu karakolda aldı. Polis tarafından yapılan çalışmada kadının çantasının 5 kez el değiştirdiği, ikinci el ürün olarak almış, tamam. Satış zincirinin en başında ise kadının evi olmadığı için 4 ay yanında kalan ve kendisini teselli eden arkadaşının yer aldığı tespit edildi. Çanta muhtemelen çok değerli bir çanta. Çalınıyor, kayboluyor. Arkadaşı da onu teselli ediyor. Ya tüh, vallahi ben de üzüldüm be. Hani ama olsun be, hayat devam ediyor falan filan. Çantayı çalan arkadaşı. Şangay'da yaşayan Li soyadlı bir kadın. 2025'in başlarında yaklaşık 40 bin yuan ödeyerek sınırlı sayıda üretilen bir tasarımcı çantası satın aldı. Ha, özel çanta. Çantayı yalnızca bir kez kullanan Li daha sonra evinin girişindeki antreye bıraktı. Aradan 6 aydan fazla zaman geçtikten sonra çantasını bulamadığını fark eden kadın, sevgili kadınlar, böyle bir özelliğiniz var ama ya. Şimdi çanta sektörü zaten kadınlar sayesinde ayakta duruyor. Nedir çanta? Farklı bir aksesuar mesela. Biz ne için kullanırız erkekler? Hani günlük ihtiyaçlarımızı koyalım içine falan filan diye. Çok modeline falan bakmayız. Bir tane genel bir çanta alırız. İşte omuz çantası, ne bileyim yani el çantası falan filan, neyse. Onunla yaşar gideriz biz. Ama kadınlarda durum öyle değil. Yani kıyafetin rengine göre, kıyafetin modeline göre, işte spor bir kıyafetse ona göre çanta modeli. Daha böyle bir ağır bir kıyafetse ona göre. Yani çanta kadın için farklı, özel bir aksesuar. O yüzden pek çoğu bir defa alınır, bir daha kullanılmaz. Hiç kızmayın, biliyoruz da konuşuyoruz. Burada da öyle olmuş. 40 bin yuan veriyor, çantayı satın alıyor. Özel çanta, tasarım çantası. Bir defa kullanıyor, sonra antreye bırakıyor. Aradan 6 ay geçince aklına geliyor, bakıyor çanta yok. Ablam ama yani, kusura bakma da. Evin her yerinde arama yaptı ancak sonuç alamadı. Evine bu süreçte temizlikçi ve ev düzenleme görevlileri de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin girip çıkması nedeniyle çantanın başına ne geldiğini anlayamadı. Hani onlardan biri almış olabilir diyordur falan filan. Lee'nin arkadaşlarından biri kaybolan çantanın aynı modelini internet üzerinden aramaya başladı. Kısa süre sonra ikinci el eşya platformunda bir ilan buldu. Ha, bir dakika, işin rengi farklı mı yoksa, biz arkadaşı demiştik ama... İlandaki çantanın modeli, durumu ve görünümü Lee'nin kaybolan çantasıyla büyük ölçüde örtüşüyordu. Üstelik ilanda ürünün Japonya'dan satın alındığı belirtiliyordu. Lee çantanın kendisine ait olabileceğinden şüphelense de elinde bunu kanıtlayacak belge bulunmadığı için kesin bir şey söyleyemedi. Buna rağmen çantayı yeniden satın almaya karar verdi ve Mart ayının sonunda ürüne 20 bin yuanın üzerinde ödeme yaptı. Bak, sıfırını 40 bin almıştı, 20 bin de buna 60 bin yuan. Aynı çanta. Çanta eline ulaştığında ise şüpheleri daha da güçlendi. Ancak asıl kanıt kısa süre sonra ortaya çıktı diyor. Lee'nin kız kardeşi çantaya ait eski belgeler arasında küçük bir kart buldu. Kartta çantanın kendine özgü seri numarası yer alıyordu. Çantanın üzerindeki seri numarası ile eski faturadaki numara karşılaştırıldığında ikisinin tamamen aynı olduğu görüldü. Böylece Lee'nin internetten satın aldığı çantanın yaklaşık bir yıl önce evinden kaybolan kendi çantası olduğu kesinleşti. Bu nasıl bir hırstır, aynı çantanın peşinde koşup... Abo, bir kere şey vardı yani, hatırlarsanız programlara değinmiştik. Adamın arabası çalındı. Sonra bir süre sonra ilanda benzer bir arabayı görünce satın almaya karar verdi. Seviyordu o arabasını. Satın aldı. Satın aldığı arabanın çalınan arabası olduğu ortaya çıkmıştı mesela. Neler neler yaşanıyor ya. Ne demiştik, kaybolan kendi çantası olduğu kesinleşti. Bunun üzerine kadın çantayı da yanına alarak Şangay'ın polis karakoluna başvurdu. Polisin ikinci el satış platformundaki işlem kayıtlarını incelemesiyle olayın daha da dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıktı. Bak, çantanın kaybolmasının ardından platformda 5 kez yeniden satıldığı belirlendi. Ürün farklı satışlarda Şangay'dan Guangzhou'ya gönderildi ve daha sonra yeniden Şangay'a döndü.
polis satış zincirini geriye doğru takip ettiğinde ise Lee'nin yakın arkadaşı Zengin adına ulaştı. Yanılmam, yakın arkadaşı almış çantayı. Polisin araştırmasına göre Zeng, Şubat 2025'te Şangay'a yeni gelmiş ve kalacak bir yeri olmadığı için olmadığı dönemde Lee'nin evine taşınmıştı. Lee bir ayrılığın ardından zor günler geçiren arkadaşına destek olmak amacıyla evini onunla paylaşmaya kabul etti. Ya bak sen iyilik yapıyorsun, çanta gidiyor. Olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Zeng'in daha önce çantanın kaybolduğunu bilen kişiler arasında bulunmasıydı. Lee çantasını bulamadığı dönemde arkadaşının kendisini teselli ettiğini ve evini daha dikkatli aramasını söylediğini aktardı. Yani en son şey demişti, ya bulunur canım, o internete falan bulunur, sen rahat ol. Bir süre sonra ikinci el sitelerine düşer o. Adli süreç devam ediyormuş. 40 bin yuan alıyorsun. Ondan sonra satıyorsun, gidiyorsun. Tekrar başkasında aman işte yani. Bir 20 bin yuan daha veriyorsun. Çanta sana geliyor. Bakıyorsun seri numarasına, gizli seri numarasına. Aynı olduğunu anlıyorsun. İş Japonya'ya kadar gitmiş arkadaş. O yüzden çantalarınızı ulu orta yerde bırakmayın. Buradan kıssadan hisse bu olacak. Başka ne olacak yani? Hani arkadaşım arkadaşın demeyip öyle. Bir de yani kullanacağınız çantalar alın canım yani. Almış bak orada da yani en enteresan şey o. Belki şimdi de mesela bir daha kullanmayacak. Almış 40 bin yuan vermiş. Çantayı antreye koymuş. 6 ay sonra aklına geliyor. Benim bir çanta vardı, neredeydi o deyip. Tekrar bakıyor, çanta yok. Yok olur tabii yani.

0: Reklam. Tokat Kebabı, Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

Mecburi İstikamet radyonuzdaydı. Efendim, hayvanlar alemine enteresan şeyler oluyor. Kedileri biliyorsunuz zaten, onlar ayrı bir manyak. Yani açıklaması yok yani, onları cümlelerle anlatmak zor. Hepsinin kendine has bir dünya tuhaf huyu var. Hele bir de söz konusu tekirse onlar bambaşka bir şey. Onun dışında mesela nedir? Papağanlar çok fark attı. Mesela kargalar ön plana çıkıyor artık, onlardan da işte konuşanlarından tut, yani ses taklit edenlerinden tut. Yine onlarda da tuhaf tuhaf haller var mesela. Köpekler aralarında böyle masum olanları kaldı bak. Köpeklerin şeydir. Mesela kediler kadar eğlenceli değildir. Hani köpekler çünkü böyle bir sadakat durumu vardır. Hani böyle sana durur mesela, sahibine aşık gibi bakar falan. Köpeklerin öyle bir tavrı var. Daha romantik. Kediler... Şey var bir tane, mutlaka görmüşsünüzdür. İşte böyle saldırgan ırklar var mesela. Bir tane şey diyor işte. Sahibime saldıranı ısırırım. İşte sahibim saldırır derse ısırırım. Sonra kedinin fotoğrafını koyuyorlar. Sahibimi ısırırım diye. Tuhaflar. Papağanlar da evet çok fazla enteresan işlere karışır oldu. Bakın, sahte sakatlığıyla tüm ekibi kandıran papağan denmiş. Avustralya'da efendim. Sydney kentinde bir hayvan hastanesine getirilen evcil papağan Eric. Veterinerleri ve sahibini günlerce endişelendirdikten sonra büyük bir tiyatroya imza attı. Papağana bak ya. Eric'in sahibi kuşunun birkaç gündür sol ayağının üzerine hiç basmadığını, sürekli toparladığını ve acı çeker gibi sesler çıkardığını belirterek kliniğe koştu. Veteriner hekimler Eric'i muayene masasına yatırdı. Röntgenler çekildi. Kas ve kemik yapısı titizlikle incelendi. Ancak ne bir kırık ne de herhangi bir zedelenme bulunabildi. Kuş muayene boyunca sanki felçli gibi sol ayağını sarkıtıyor ve acıklı sesler çıkarıyordu. Bir tane şey vardı hatta, yine böyle bir köpek efendim, kendini acındırıyor biliyorsunuz. O da böyle bir bacağı böyle hani çok ağrıyormuş gibi yürüyemiyor, yerde sürünüyor falan. Yemek veriyorlar, koşarak uzaklaşıyor. Doktorlar tam evcil hayvana ağrı kesici ve özel bir tedavi protokolü hazırlayacakken olaydaki sırt perdesi aniden aralandı. Hastanede çalışan bir teknisyen masanın üzerine kısa bir süre için evcil hayvanların sevdiği özel bir kraker bıraktı. Çarşı pazar karışıyor. Sağlam olan sağ ayağıyla krakere uzanmaya çalışan Eric bir anlık dalgınlıkla sol ayağını da bir anda öne atarak normal bir şekilde basmaya başladı. Ortamdaki sessizliği fark edip suçüstü yakalandığını anlayan zeki papağan kafasını yana eğerek sahibine baktı. Evet, bizim tiyatro buraya kadarmış deyip. Meğer Eric sahibi kendisiyle daha çok ilgilensin ve ona sürekli lezzetli ödül mamaları versin diye bu sakatlık numarasını ustaca oynamış. Ya martılar bile bunu yapıyor ya. Martılar kedi sesi falan çıkartıyor böyle. Veya işte nedir o mamamatikler falan oluyor. Onlara gidip mesela kedilerin yaptığı hareketleri yapıyorlar. Yerde yuvarlanan var ya. Millet acısın ona şey versin diye. Yerde yuvarlanıyor şey. Martı, sen martısın abi. Hayvanlar enteresan bir şekilde evriliyor. Bunda hemfikiriz. Ama nereye kadar gidecek bu böyle, onu bilemiyoruz işte.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Profesör Doktor Fatih Yılmaz liderliğinde sürdürülebilir tarım, teknoloji, sağlık ve üretimle bölgede önemli çalışmalar yürütüyor, geleceğe yatırım yapıyor. Tokat İl Özel İdaresi ekipleri Pazar, Yeşilyurt, Sulusaray, Artova ve Almus ilçelerinde yol, sulama, kanal temizliği, içme suyu ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Gökyüzü merakları şehir ışıklarından uzak kırsal bölgelerde Perseid meteor yağmurunu izledi. Binlerce vatandaş Türkiye'nin farklı yerlerinde görsel şöleni ilgiyle takip ederek bu doğa olayında buluştu. ABD medyası Donald Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesi dönüşünde İran tehdidine karşı gizlice uçak değiştirdiğini haber yaptı. Trump güvenlik nedeniyle uçağını değiştirdiğini kabul ederken Beyaz Saray bu durumu doğrulamadı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş, suç örgütüne yönelik Ankara, Sakarya ve Antalya'da finansal yapıya karşı operasyon düzenleyerek 30 şüpheliyi gözaltına aldığı arama çalışmaları sürüyor. Yeni parti lideri Özgür Özel, terör örgütü mensupları hariç, kadın katilleri ve çocuk istismarcıları dışındaki kader mahkumlarına genel af çağrısı yaptı. Sosyal medyada destek büyüyor, adalet ve toplumsal barış talep ediliyor. Temmuz ayında ilk el konut satışları %8,6, ikinci el konut satışları %20,8 azaldı. İpotekli konut satışları ise %23,7 artarken yabancılara satış %1,9 yükseldi gerçekleşti.
0: Spor.
1: Hull City, Senegalli stoper Nobel Mendy ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Mendy, Rayo Vallecano'da 28 maç oynadı, 2 gol attı ve UEFA finaline çıktı. Manchester City ile Alcatia, Tijani Reijnders için 60 milyon euro bonserviste anlaştı. Transferin tamamlanması Reijnders'in kararına bağlı olarak kısa sürede netleşecek. Galatasaray'da hazırlık kampının öncü ismi Jankat Yılmaz'a Süper Lig ve Avrupa kulüplerinden teklifler geliyor. Yeni sözleşme talebi bulunuyor, ikinci kaleci olmamak istiyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 78 kuruştan, gram altınsa 6700, 39 lira 52 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve az bulutlu. Yağışsız bir havayla birlikte en yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken en yüksek sıcaklık 26 derece olarak tahmin ediliyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenahi Muhabbet. Namütenahi Muhabbet.

Emir Naptın'la radyonuzdaydı. İyidir sen Naptın. Namit Anay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden olur, iş yerinden. Ne bileyim yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu. Bu arada efendim sosyal medyadan bizleri ve radyomuzu takip etmeyi de unutmayın. Şimdi Ozan Ünlü radyonuzda. Oyna.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Elif Karlı yakalım radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit Ünay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım.
1: Yolu, şu güzel İstanbul'u yakalım mı yakalım?
0: Ya şu güzel bir şeye karşı böyle bir eylem durumu enteresanız yani bu konuda. Ne bak, şu güzel İstanbul diyorsun abi, niye yakmaya kalkıyorsun? Ne zorun ne senin yani? Yaşa sen de güzel güzel yaşa yani. Ay ay ay, şöyle bakalım neler var neler yok. Oh, eve giren hırsızın yaptıklarına bakın efendim. İtalya'nın Napoli kentinde gece yarısı evine dönen bir ev sahibi oturma odasından gelen hafif tıkırtılar ve mis gibi taze kahve kokusuyla irkildi. Kedidir o kedi. Hırsız girdiğini düşünerek hemen polise telefon açan adam sessizce mutfağa doğru yaklaşırken gördüğü manzarayla dona kaldı. Evinde hiç tanımadığı bir yabancı, yani hırsız yani. Tezgahın başında sabahlıyla duruyor. Rahatlığa bak, sabahlıyla. Ev sahibinin özel kahve makinesinde espresso hazmediyor ve lavaboda dünden kalan kirli bulaşıkları büyük bir titizlikle yıkıyordu. Hani gelmişken bir faydamız da olsun. Ev sahibi şaşkınlıkla sen kimsin, evimde ne arıyorsun diye bağırınca hırsız hiç istifini bozmadan elindeki bezle ellerini kuruladı. Bağırmayın efendim. Bakın burada bulaşıklar dağ gibi olmuş, faydamız olsun diye. Ha, hırsız çok normal olmadığı belli. Gözyaşları içinde hayatından yakınmaya başlayan hırsız. Günlerdir işsiz olduğunu, sokaklarda perişan gezdiğini ve buraya sadece tesadüfen girdiğini söyledi. Yani efendim, amacımız asla hırsızlık değil. Tesadüfen öyle girdim. Yani özellikle değil yani bu. Ancak ortalığı bu kadar dağınık görünce dayanamayıp ev sahibine bir jest yapmak istediğini belirtti. Kısa sürede olay yerine gelen polis memurları ev sahibinin ve hırsızın mutfak masasında karşılıklı kahve içip sohbet ettiğini görünce büyük bir şok yaşadı. Abi hangisini alacağız bunlardan? Ev sahibi şikayetçi olmaktan vazgeçmiş. Ama tabii şikayetçi olmaktan vazgeçmesi bu arkadaşın bir polis karakoluna kadar gitmesini engelleyemiyor, ayrı bir şey. Tabii bu hani insanın belki hayatına bir defa gelebilecek olan bir şans meselesi. O an çok farklı şeyler de olabilir ki yine sağlıklı bir şey değil. Hani adamın bu kadar böyle bir iyimser davranması da enteresan. Düşün, hiç tanımadığınız birisi evinizde bir şekilde illegal bir şekilde girmiş. Sabahlık falan giyiyor üzerine gayet rahat. Kahve yapıyor, bulaşıkları yıkıyor ve sen bunu görünce içindeki buzlar biraz eğiriyor. Hayatından yakınıyor. Hani işte aylardır işsiz olduğunu falan filan. Sonra oturup sohbet ediyorsun falan yani. Hayatta alınabilecek en enteresan risklerden bir tanesi. Çünkü karşınızdaki insan bunu anlatsa bile hani oradaki ruh halini düşünmek lazım. Nasıl bir ruh halinde olduğunu uzaktan kestirebilmek çok mümkün değil çünkü.

0: uyuyor musun?
1: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
2: Kimliğinizi alabilir miyiz?
1: Tabii.
2: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
3: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
1: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
4: İşlem başarılı.
5: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: İşlem başarılı.
6: Reklam. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: Ne? Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

Karşıyım radyonuzdaydı. Efendim şöyle bir astroloji dünyasına uğrayalım. Nuh deyip peygamber demiyorlar diyor efendim. Astrolojinin en dediğim delik dört burcu. Bir dakika, biz var mıyız bakayım şöyle bir. Yokuzdur gibi geliyor bana ama varız. Biz de ama doğru yani bir şeyde doğru kovalara baktığımız zaman bir şeye inanıyorsak o değişmez o kolay kolay. Nuh deyip peygamber demiyorlar demiş. Bakalım hangi burçlar bunlar? Efendim ilk sırada boğalar var. Var mı aranızda boğa burcu olan? Zodyan en inatçı burcu denildiğinde akla ilk gelen boğadır diyor. Toprak elementinin sabit niteliğini taşıyan boğa bir konuda bir kez fikir sahibi olduysa o fikri değiştirmek için dağları devirmek gerekebilir diyor. Boğalar için değişim ve belirsizlik bir tehdit oluşturur. Kendi bildikleri yöntemler onlara kendilerini güvende hissettirir demiş. Bir boğa sizinle tartışıp sesini yükseltmeyebilir ancak kendi bildiğini yapmaya devam ederek sessiz bir direnç sergiler. Onların kararlılığı çelik gibidir diyor mesela. İkinci sırada dediğim delik burçlarda efendim akrep, inat. Su grubunda yer almasına rağmen sabit bir burç olan akrep duygusal olarak bir noktaya odaklandığında geri adım atmayı reddeder. Yönetici gezegeni Plüton ve Mars'ın etkisiyle inandığı değerleri ve kararları sonuna kadar savunur demiş. Bir hedef belirlediklerinde veya bir düşünceye tutunduklarında dış dünyadan gelen tavsiyelere kulakları kapatır. Kontrolü başkasına devretmek istemedikleri için kendi stratejilerinde diretirler. İkna edilmeleri için somut ve sarsılmaz kanıtlar gerekir demiş. Bak o kadar inat. Üçüncü burcumuza geçiyoruz. Aslan burcu. Dediğim delik dört burçtan üçüncüsü. Ateş elementinin sabit temsilcisi olan aslan doğuştan gelen liderlik vasıflarını korumak adına dediğim delik bir tavır sergiler. Güneş tarafından yönetilen bu burç kendi otoritesinin sarsılmasına izin vermez. Yanıldığını kabul etmek bir aslan için oldukça zordur diyor. Bu nedenle haklı olduğunu düşündüğü konularda sonuna kadar ısrarcı olur. Kendi bakış açısının ve kararlarının en doğrusu olduğuna inanır. Çevresindekilerin kendi izinden gelmesini bekler demiş. Ve son burç kova. İnat dört burçtan dördüncüsü. Genellikle özgür ruhlu ve yenilikçi olarak bilinen kova aynı zamanda hava grubunun sabit burcudur. Bak o derece geniş bir şey var. Portföy. Fikirsel bazda inanılmaz bir dik başlılığa sahiptirler diyor. Kova burçları kendi mantık süzgeçlerinden geçirip doğru kabul ettikleri bir düşünceyi kimseden etkilenmeden savunurlar. Vallahi öyle yani. Herkes sağa giderken kova sola gidiyorsa ve buna inanıyorsa tüm dünya karşısında dursa bile çizgisini bozmaz diyor. Yine sola devam. Bunlar efendim bu dört burçtan biriyseniz inatsınız. Dediğim deliksiniz. Boğa, akrep, aslan ve kova. Hani kolay kolay fikir değiştirmiyorsunuz eğer bir fikre inandıysanız tabii ki. Çevrenizdekilere Allah sabır versin. Hani söylenebilecek son söz bu.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Nil Karataş Eros'ta radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu namütenahi show sona erdi.
2: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
3: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
5: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
6: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
5: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
6: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
5: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
6: 0555 463 77 77.
2: Reklam.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Basın toplantısında terörsüz Türkiye süreciyle Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı. Bakanlık terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada en büyük payın şehitler ve gazilerle onların ailelerine ait olduğunu vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalama çalışmaları sürüyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Yangına müdahale sırasında bir arazözün devrilmesi sonucu 2 orman personeli yaralandı. Yaralılara ilk müdahalenin yapılması için bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %28 olarak yukarı yönlü. 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağı öngörülüyor.
2: Spor.
1: Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Glasgow Rangers forması giyen fildişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
0: Haber.

Haftanın dördüncü iş gününde, günün perşembesinde hayatın ritmini yakalamaya hazırsanız, biz programın açılışını yapıp bu güzel günün, anın, zamanın, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Günün en keyifli programı, hayatın ritmi başlıyor. Tabii ki ben Rayna, mikrofon başındayım. Bugün de iki saat boyunca hem gündemden uzaklaşacağız hem de çok sevdiğimiz şarkılarla, günün güzel haberleriyle haberdar olacağız bu güzel günden. Peki, perşembenin tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmi başladı bile.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
5: Reklam. Play Store'dan indirdikten sonra
6: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
5: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
7: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
6: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
7: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
6: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer, örnek olsun
5: 300
6: diye.
5: 300 lira.
6: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
5: KDV'si, vergisi.
6: KDV'si, vergisi, hepsi çıkıyor.
5: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
7: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
5: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
6: Çok güzel,
5: oluyor.
6: Evet, onu ben
5: çünkü
6: de verdim.
5: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
6: Geldi.
5: Mesajım geldi. Onayla.
6: Harika.
7: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
6: Şimdi yükleniyor.
7: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
5: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
6: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
5: Şimdi başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
6: bir dakika sürmedi.
5: Bir dakika sürmedi. Şansa
6: işte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Mutlaka hepiniz duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Özellikle sosyal medya sayesinde bu özlü sözleri daha fazla bilir olduk. Mevlana'nın bir sözü. Dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal uyur demiş. Siz ağzınızdan çıkardığınız sözlerle o ihtimalleri uyandırırsınız. Bu yüzden güzel kelimeler söyleyin ki güzel ihtimaller uyansın. İnsanın kaderine müdahalesi buradadır demiş Mevlana. Biz de bu güzel Perşembe gününde güzel şeylerden bahsedelim ki güzel ihtimaller uyansın. Peki hayatın ritminde nelerden bahsedeceğiz bugün? Kendinize daha nazik davranmanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Şarkılarla müzik terapisinin nasıl iyi geldiğinden, koşucu sarhoşluğundan, sıcak havanın zararlarından ki hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda dinozor seven çocukların zekasının yüksek olduğundan bahsedeceğiz. Merak ettikleriniz, duymak istedikleriniz, en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız.

0: işletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.

geride bırakmak üzere olduğumuz haftanın çok sıcak bir hafta olduğunu hepimiz biliyoruz, yaşadık, gördük ama önümüzdeki hafta biraz daha serin olacak diyorlar. Ümit ediyorum öyle olur. Zaten genelde Ağustos'un 15'inden sonra sıcaklıklar biraz daha düşüyor. Yavaş yavaş leylekler de göç etmeye başladı. Peki mevzumuz sıcak havalar. Sıcak hava pek çok zararıyla karşımıza çıkıyor. Zihnimizden, düşüncelerimizden tutun da vücudumuzdaki organlara kadar pek çok zararı var dikkat etmezseniz. Özellikle Türkiye'de her 6-7 kişiden birinin kronik böbrek rahatsızlığı olduğunu, dolayısıyla aşırı sıcakların, susuzluğun böbrekler üzerindeki yükü daha da arttırdığını söylüyorlar. Bunun için su içmeyi ihmal etmeyin diyeceğim. Bugün de hatırlatmayı ben yapmış olayım. Belki de telefonda uygulamanız yüklü, su içmeyi hatırlatıyor size. Ama ondan önce ben hatırlatayım, bugün de bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.

0: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Şimdi yaz zamanında tabii çok fazla paylaşım yapabiliyoruz sosyal medyada. Gittiğimiz, gördüğümüz yerleri, ziyaret ettiğimiz anları, anıları paylaşıyoruz. Ama işte bu paylaştığımız anılar bizim için birer anı defteri olan sosyal medyada saklanabiliyorken, paylaşım yaptığımız anlarda zaman zaman kıskançlık da yaratabiliyormuş. Oysa ki ben hiç öyle düşünmemiştim. Yapılan araştırmalar sosyal medyada yapılan paylaşımların aslında kıskançlığı fazlasıyla tetiklediğini ortaya çıkartmış. Ayrıca siz anı olsun diye saklarken o fotoğrafları inceleyen bazı kesimler, tabii herkes için geçerli değil, sizi severek bakan insanlar da var. Bazı kesimler fotoğraflarınızı beğenmeyip kıskanarak geçiyorlarmış. Yani buradan fotoğrafları beğenmeyenlerin kıskanç olduğunu mu anlıyoruz? Bu araştırmada, bu paylaşımda öyle bir sonuç çıkartmışlar ama herkesi bir tutmayın diyeyim ben yine de. Siz yine sosyal medya paylaşımlarınızı kendiniz için yapmaya devam edin.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

Dünya üzerinde kahve tüketimi her geçen yıl artmaya devam ediyor. Misal Türkiye'den bir örnek vermişler. Türkiye'de 16 yıl önce haftada bir fincan tüketilirken bugün günde bir fincandan fazla kahve tüketiyorlarmış Türkiye'de. Peki siz kaç fincan içiyorsunuz? Gerçekten sadece Türk kahvesi değil, pek çok kahvenin dünya üzerinde fazlasıyla tüketildiğini fark ediyoruz. Evet, faydaları çok ama çok tükettiğimizde de bildiğiniz üzere özellikle anksiyeteyi tetikleyebiliyor. Fazla kahve değil, 2 fincandan fazla, 3 fincandan fazla içmemek lazım. Türkiye'de kişi başı 2 kilo kahve tüketildiğini söylüyorlar. Peki önümüzdeki yıl kahve fiyatlarının 2 katına çıkması da bu kahve tüketimini arttırmasından dolayı olabilir. Bence kahveyi fazla tüketiyoruz ama iklim krizi de kahve üretimini engelleyecek. Şimdiden bir miktar kahve stoğu yapabiliriz bence.

Zaman zaman üzülüyoruz, kırılıyoruz. Karşımızdaki insanlar, sevdiklerimiz, sevdiğimiz, ailemiz, eşimiz, dostumuz bazen bize kırıcı davranıyor diye üzülüyoruz, kırılıyoruz. Peki ya kendinize nasıl davranıyorsunuz? Öz şefkat diye bir şey var biliyorsunuz. Öz şefkat geliştirilmesi zor olsa da oldukça önemli bir özellik. Yapabiliriz aslında. Her şeyden önce her seferinde bir adım daha kendimize atabilir, biraz daha kendimize nazik davranabiliriz. Başkalarından size nazik davranmasını beklemek yerine öz şefkatle kendinize biraz daha iyi davranmayı deneyin. Öz şefkati keşfettiğinizde biraz daha hızlı iyileştiğinizi, biraz daha mutlu olduğunuzu, geçmişteki hataların aslında birer ders olarak karşınıza çıktığını anlayacaksınız. Dolayısıyla hem kendi sağlığınız hem de ruh sağlığınız için kendinize iyi davranın. Öz şefkatinizi geliştirin. Başkalarından bir şey beklemek yerine kendinize iyi davranmayı deneyin.

0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve az bulutlu. Yağışsız bir havayla birlikte en yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken en yüksek sıcaklık 26 derece olarak tahmin ediliyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Profesör Doktor Fatih Yılmaz liderliğinde sürdürülebilir tarım, teknoloji, sağlık ve üretimle bölgede önemli çalışmalar yürütüyor, geleceğe yatırım yapıyor. Tokat İl Özel İdaresi ekipleri Pazar, Yeşilyurt, Sulusaray, Artova ve Almus ilçelerinde yol, sulama, kanal temizliği, içme suyu ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi sonrası İran suikast tehdidine karşı yemek kamyonuna gizlenerek Air Force One'dan indirildi. Yakın çevresiyle gizli askeri jetle Türkiye'den hızlıca çıkarıldı ve sahte uçağa bırakıldı. Türkiye'de 2025 yılında en çok gelir vergisi ödeyen 20 isim açıklandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç listede ön sıralarda bulunuyor. Eskişehir'de 70 yaşındaki M.S. kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara altınlarını kaptırmaktan kuyumcu Mehmet Baykal'ın dikkatiyle kurtuldu. Baykal durumu polise bildirdi. M.S. altınlarını geri aldı. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 265'e ulaşırken 3494 kişi yaralandı, 496 kişi kayıp. Toplamda 52.816 kişi etkilenerek yasa ilan edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri konvoydaki sürücülere toplam 198.690 lira ceza uyguladı. İhlal yapan sürücülerin araçları trafikten men edilip ehliyetlerine 60 gün el konuldu. İki sürücü polis merkezine teslim edildi. Spor. Galatasaray Bruno Fernandes için İngiliz basınına göre Juventus ve Milan'la yarışıyor. Fernandes Manchester United'da kalmak istiyor ama sözleşme belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe Ederson'un ayrılması durumunda kaleye eski oyuncusu Berke Özer'i transfer etmeye hazırlanıyor. Menajeri Jorge Mendes Ederson için Juventus'la görüşmeler yürütüyor. Beşiktaş Kulübü, onursal başkan Süleyman Seba'nın vefatının 12. yıl dönümünde kabri başında anma etkinliği düzenleyerek onu sonsuza dek kalplerde yaşattı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 78 kuruştan, gram altınsa 6734 lira 36 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

müziğin iyileştirici etkisinden her zaman bahsettik değil mi? O halde size biraz daha müziğin iyileştirici etkisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü müzik insanlık tarihi kadar eski bir sanat dalı. Müzik terapisi de sanıldığının aksine yeni bir olgu değil aslında. Tarihin derinliklerine uzanan bir geçmişi var bu olgunun. Aslında çok eski zamanlarda insanlar şifahanelerde müzikle de iyileşmeyi denemişler. Dolayısıyla müziğin huzur verici etkisiyle, dengede tutmasıyla, cesaret vermesiyle, rahatlatmasıyla ruh sağlığı olduğu kadar beden sağlığının da iyileştiğini fark etmişler. Tedavi sadece müzikten ibaret değil aslında. Bazı enstrümanları çaldıkları vakitte insanların iyileştiğini fark etmişler bu yüzden. Radyonuzun sesi açık olsun. Evet, sevdiğiniz şarkılara eşlik edin ama dedim ya her günü dolu dolu yaşayın diye boş vakitlerinizde en azından bir enstrüman çalmayı deneyin ki müziğin iyileştirici etkisinden daha fazla faydalanabilirsiniz.

Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi www.alperenyapi.com.

0: Balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356-212-6060
2: 0555-463-7777.
3: Reklam. Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
4: Bu programda eğlencenin ritmi var.
1: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

0: Herkes yoluma kaldım bir çare.
1: Bu sıcaklarda spor yapmanın biraz daha zor olduğunu biliyoruz. Özellikle sabah erken saatlerde ya da akşam güneş battıktan sonra spor yapmanın daha uygun olduğunu söylüyorlar güneş tepedeyken. Gündüz saatlerinde özellikle açık havada spor yapmayı bu sıcaklarda tavsiye etmiyorlar bildiğiniz üzere. Ha, klimalı spor salonları da kurtarabilir ama açık havada spor yapmanın etkisi çok daha fazla. Ancak spor yapmanın hep sağlığa faydalarından bahsediyoruz. Ruha olan faydalarını bazen es geçiyoruz. Misal koşucu sarhoşluğu diye bir şey duydunuz mu? Ya da koşucu kafası. Antrenman sırasında aniden gelen tarif edilemez coşku, hafiflik hissinin aslında koşucu sarhoşluğu olduğunu, sıradan bir koşucuyu kimyasal bir keyif yolcuna dönüştüren nörokimyasal mekanizmanın ve bu hissi yakalama şansının da olduğunu söylüyorlar. Öyle ki vücudumuzdaki endorfin hormonu kadar bu süreçte beynimizdeki nörokimyasalların da işe eşlik ettiğini, doğal olarak acıyı yönetmemizi, stresli olayları unutmamızı sağladığını, beyin hücrelerimizi aşırı heyecanlandırıp zarar görmesini engellediğini söylüyorlar. Yani mutlu olmak istiyorsanız eğer spor yaparken tüm bu kimyasalların aynı anda aktif olması gerekiyor. Herkes de aynı etkiyi yaratmıyormuş. Yine de spor yaptıktan sonra daha mutlu olduğunuzu fark edeceksiniz. Tabii ki spor yaparken de radyonuz açık olacak. Tabii ki kulağınız iyi müzikte olacak.

0: Etti.
1: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
2: Kimliğinizi alabilir miyiz?
1: Tabii.
2: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz.

0: Programımızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
2: İşlem başı. Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
3: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
6: Reklam. Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

her çocuğun oyun oynama şekli farklıdır. Yeter ki oyun oynayabilsin, çünkü günümüz koşullarında ne yazık ki çocuklar sosyal medyadan ya da telefondan, tabletten, oyunlardan kafalarını kaldırabilirlerse normal oyunlar oynayabiliyorlar. Eğer oyuncaklarla oynayabilen, oynamayı seven bir çocuğunuz varsa şanslısınız. Hele ki dinozorlarla oynamayı seviyorsa çocuklarınız. İlginç bir araştırma yapmışlar. Bu devasa canlılara kendini tamamen kaptırmış bir küçük varsa hayatınızda oldukça yetenekli bir çocukla karşı karşıya olabilirsiniz diyorlar. Manchester Evening News tarafından yayınlanan makaleye göre 2019 yılında yaptıkları araştırmada dinozorlarla alakalı her şeye ilgi duyan, derin sevgi duyan çocuğun kelime dağarcığının, iletişim becerilerinin daha gelişmiş olacağını söylüyorlar. Daha önce de Indiana Üniversitesi, Wisconsin Üniversitesi bu konuyla alakalı ortak bir araştırma yapmıştı ve dinozorlara aşırı ilginin daha fazla kararlılık, daha keskin bir dikkat süresi, gelişmiş bilgi işleme, ileri düzey bilişsel yeteneklerle ilişkili olabileceğini ortaya çıkartmışlardı. Sadece eğlenceli bir evre, sadece takıntı değil, aslında yüksel bilişsel gelişimin önemli bir göstergesi diyorlar. Dinozor seviyorsa çocuğunuz, bir araştırın diyorlar. Ben de hatırlatmış olayım.

Sakız çiğnemeyi sevenler varsa aranızda bu haber sizi ilgilendiriyor. Hepimiz aşağı yukarı severiz. Gerek keyif için, gerek dişleri temizleyelim diye ya da belki de stresi alsın diye. Zaman zaman sakız çiğneyebiliyoruz. Evet, strese iyi geliyor. Evet, odaklanmayı arttırıyor. Ve yeni bir araştırma tükürükteki virüslerin %93'ünü azaltıyormuş. Hatta baş boyun kanserine karşı da bir kalkan görevi gördüğünü söylüyorlar. Ancak bunun için özel bir sakız gerekiyormuş. Söz konusu bitkisel esaslı sakızın laboratuvar testlerinde pek çok bakteriyi ortadan kaldırdığını, yararlı bakterilerin doğal yapısını koruduğunu ortaya çıkartmışlar. Yani her çiğnediğimiz sakız faydalı değil ama çiğnediğimiz sakızların da faydası az değil hanımlar beyler. Güzel bir alışkanlık tabii çok aşırı ses çıkartarak etrafı rahatsız etmediğiniz sürece.

Günden keyif almak istiyorsanız kulağınız hayatın ritminde olsun. Peki bu güzel günde keyiflendirdiğimize göre hoşça kalın diyebilirim. Artık biz ayrılan 2 saati tamamladık çünkü. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Yarın yine haftanın cumasında hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik. Sinerji FM.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz. Bir olayın üzerinden yıllar geçebilir, bir dosya rafta bekleyebilir. Ama faili meçhul kalan her ölüm devletin önünde kapanmamış bir hesaptır. Bu nedenle faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız, delilin izini süreceğiz. Faili ortaya çıkaracağız, sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık alanında son 24 yılda önemli bir büyüme kaydettiğini belirterek, havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı dedi. İçişleri Bakanlığı organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde 115 kişinin bulunduğu gezi teknesinde yangın çıktı. Can pazarında yolcular can yeleklerini giyerek denize atlarken tahliye çalışması başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan bugüne kadar 100 milyon ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını duyurdu.
2: Spor.
1: Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Glasgow Rangers forması giyen fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
0: Haber 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Yaşnaştı.
1: Ay.
2: Play Store'dan indirdikten sonra...
3: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
2: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
4: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
3: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
4: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
3: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
2: 300
3: diye.
2: 300 lira.
3: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda,
2: evet,
3: veriliyor.
2: KDV'si, vergisi.
3: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
2: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi, tamam, yönlendiriyor, bu kadar.
4: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
2: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel,
3: çok
2: oluyor.
3: Çok güzel, evet, onu ben
2: çünkü
3: de ben.
2: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Gifeyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama
3: yani
2: kodu mu? Ben
3: kalmış
2: doğrulama işte koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
3: Geldi.
2: Mesajım geldi. Onayla.
3: Harika.
4: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
3: Şimdi yükleniyor.
4: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
2: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
3: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
2: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
3: Yani bir dakika sürmedi.
2: Bir dakika sürmedi. Şansa
3: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
2: Evet.
3: Muhteşem bir... Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Parkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya.

0: Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
4: İncir Ağacı
5: 5 numara.
6: Zindana çevirdin gittin.
3: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
5: 4 numara.
6: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etmez.
3: Tantaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
5: 3 numara.
6: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: Blok 3, Son Bir Dans 2 numarada.
5: 2 numara.
7: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
3: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
4: Haftanın bir numarası.
5: Bir numara.
6: Yandım bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum Müzik Sinerji Radyo Sinerji. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
5: Maksimum Müzik
1: Sinerji FM.
6: İçimde...

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı etkinlik tanıtımı Tokat'taki Gök Medrese'de yapıldı. Etkinlikler Ahlat ve Malazgirt'te 23-26 Ağustos 2026'da düzenlenecek. Diyarbakır'dan Tokat'a çalışmak için gelen mevsimli kadın işçi Gümenek köyünde traktörden düştü ve ayağı traktörün altında kalarak yaralandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyenleri arasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar birinci olurken, Genel Müdürü Haluk Bayraktar ikinci, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç üçüncü oldu. 78 isim gizliliğini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamayı, askeri işbirliğini geliştirmeyi ve krizlere karşı ortak hareket kabiliyetini artırmayı hedefliyor. İstanbul'da profesör unvanlı akademisyen, ayrılmak isteyen kız arkadaşını Terminator film repliğiyle tehdit etti. Kadın şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldı. Şüphelinin tehdit ve takipleri devam etti. Bipolar savunması yaptı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Edirne cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın 3 vakte kadar serbest kalabileceğini belirtti. Ayrıca çerçeve yasasının rekor oyla kabul edilmesi toplumda uzlaşmayı güçlendirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, konvoydaki sürücüler R, T, Ö, Y, Y, B, K, A, F, T, S, K, C, T, A, T, ZT'ye 190, 8690 lira ceza uyguladı. İki araç trafikten men edildi, iki sürücünün ehliyeti 60 gün geri alındı.
0: Spor.
1: Hull City, Senegalli stoper Nober Mendy'yi 5 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Mendy, Rayo Vallecano'da 28 maçta 2 gol attı ve UEFA Konferans Ligi finaline çıktı. Süper Lig'de tarihe geçen ilginç anlar, gol averajı, hakem kararları ve unutulmaz maçlar futbol severlerin hafızasında yer aldı tarihler boyunca. Türkiye U17 Sultanlar voleybol takımı Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi ve Güney Kore ile karşılaşacak.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 78 kuruştan, gram altınsa 6746 lira 18 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava hafif yağmurlu ve bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sivas'ta yarın hava açık ve güneşli, en yüksek sıcaklık 25 derece olarak kaydedilecek. Yozgat'ta yarın hava parçalı bulutlu seyredecek. En yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre... En iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kel kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

0: Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
6: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Muhammed Ali Lami'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel de yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu yılın ilk 7 ayında 518 yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak 1445 operasyon yaptık. Bunları tamamen çökertinceye kadar, faaliyetlerini sona erdirinceye kadar mücadelemiz devam edecek dedi. İçişleri Bakanlığı Organize Suç Örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu yılın ilk 7 ayında 518 yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak 1445 operasyon yaptık. Bunları tamamen çökertinceye kadar, faaliyetlerini sona erdirinceye kadar mücadelemiz devam edecek dedi.
2: Spor.
1: Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Glasgow Rangers forması giyen fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
0: Haber. Numarayı tuşla.
3: Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
3: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
4: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Reklam.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla

0: Az Karayolu, Az Mevkii Tokat, Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Reklam.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam.
3: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
4: 0543 746 37 54.
3: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı etkinlik tanıtımı Tokat'taki Gök Medrese'de yapıldı. Etkinlikler Ahlat ve Malazgirt'te 23-26 Ağustos 2026'da düzenlenecek. Diyarbakır'dan Tokat'a çalışmak için gelen mevsimli kadın işçi Gümenek Köyü'nde traktörden düştü ve ayağı traktörün altında kalarak yaralandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Fethiye açıklarında gezi teknesinde çıkan yangın nedeniyle 115 yolcu can yeleği giyip denize atladı. Sahil güvenlik ve sağlık ekipleri güvenli tahliye yaparken tekne büyük hasar görüp batmaya başladı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyenleri arasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdür Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yer aldı. Ayrıca 78 mükellef kimliğini gizledi. Adıyaman'da motosiklet sürücüsü Muhammed M. otomobille çarpışınca metrelerce havaya fırladı. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale edip hastaneye kaldırdı. Olay güvenlik kamerasına yansırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Profesör ŞT, eski erkek arkadaşı Profesör Doktor ST'nin sosyal medyadan ulaşarak başlayan ilişkisinden ayrılmak istedi. ST ölüm tehdidi ve şantajla rahatsız etti ŞT. Savcılığa şikayet etti, mahkeme koruma kararı verdi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan iki organize suç örgütü liderini Gürcistan'da yakalayıp Türkiye'ye iade etti. Çalışmayı emniyet, istihbarat ve bakanlıklar koordine etti. Suçlamalar çeşitli ciddi suçlar içeriyor. Spor. Süper Lig 68 sezonluk maçlarıyla 77 takım mücadele etti. Fenerbahçe en çok puan, galibiyet ve golle üst sırada bulunurken Galatasaray liderlik rekoru kırdı. Gençler Birliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Seko Koita transferinde Rus kulübü CSKA Moskova'ya borcun ödemesi için üçlü mekanizma kurduklarını aktarıyor. Türkiye U17 Sultanlar voleybol takımı Şili'deki dünya şampiyonasında Japonya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi ve 15 Ağustos'ta Güney Kore ile karşılaşacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 78 kuruştan, gram altınsa 6.755 lira 91 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava hafif yağmurlu ve bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sivas'ta yarın hava açık ve güneşli, en yüksek sıcaklık 25 derece olarak kaydedilecek. Yozgat'ta yarın hava parçalı bulutlu seyredecek. En yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
0: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

Bahar döner, acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi, Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız.

0: Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sine.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
6: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
7: 98.9 FM Radyo Sinerji.
8: Radyo Sinerji.
7: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu

0: Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Reklam.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programı başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli, doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi, Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim gün içerisindeki güzellikleri birlikte keşfetmek adına Şarkılar Bizi Söyler programında bugün de yine beraberiz ve sanat müziğimizin en özel eserlerini paylaşacağız. Dilerseniz bir Muazzez Ersoy eseriyle devam edelim.

Program biriktirdiğimiz sanat müziğinin en sevdiğimiz çalışmalarıyla ve unutulmaya yüz tutmuş isimleriyle devam ediyor. Unuttuğumuz değerlerden bir tanesi efendim Ayşegül Durukan. Ayşegül Durukan'ın sesinden mahur bir eser dinleyeceğiz. Güftesi Ahmet Kutsi Tecer'e ait bu güzel hareketli eserimizle biraz daha keyiflenelim dilerseniz.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programına sanat müziğimizin en güzeli çalışmalarından bir tanesi daha geliyor efendim. Bu güzel eserimizi de Aytaç Ergen seslendiriyor.

Sevgili dostlarımız sesimizi duyar duymaz mesajlarını ve o güzel temennilerini programa iletmeye başladılar efendim. Teşekkürler ediyoruz bizler ve güzel bir tavsiye eseriyle devam edelim isterseniz. Arif Sami Toker'e ait uşak bir eser, Faruk Salgar seslendiriyor bu güzel eserimizi sevgili dinleyicilerimiz için.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Reklam. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

Sevgili dostlarımız, Şarkılar Bizi Söyler programında bugün de geçmişten günümüze sanat müziği eserlerinden bir müzik demeti sunduk sizlere. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ve radyomuzdan ayrılmayın.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
6: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356-716-1516 0540-650-4050 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356-716-1516 0540-650-4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Maksimum müzik.
4: Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

0: Sinerji Gece.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.